Nike kurango jasoka Fafan suzo nyamye Oto awo Onu nublom lo Treke treke Kurango jasoka Fafan suzo nyamye Oto awo Onu nublom lo Treke treke Maestra e mama wa o Jesus e mama o Isua